Bu gördüğünüz ne? Barınamın radyo duhut. Seradan okut kastın radyo duhut. Çünkü

Sicala derviş yaptıp kile çabı elin abine. Vazim habra baza pısma bikim kurbala sere derviş yaptı. Bindi vike teşika hurabila hudeh tarmi ve bekhim